duruyor. Ben de diyorum ki ağlama, herkes size bakıyor. Hala devam yapıyor. Lütfen bir şey söyleyin.